0: İçte otam aşk acısı bayılırım sen hoşuna bağlandı. No işitim az önce eski dediğim sen hoşuna aday. Nişno bek diş kaysa dengeş bir sen yabıç dediğim sen hoşu tegezin ki diş nagni oca ciğutan no doge ve yoke. Ege moge ve işitim bağlandı sen hoşu. Eğre.
1: Eğre. Sen skumdam işte ya gaza juit mu yaşu. Uçuk ona uyum bitega. Enjoy mu biek. Eğre.
2: Hey, good day. Hey, how was ya? Samantha Konishish, ke magnetsi Voyager. Audi deche nishio department tagdenda habit si dogya. Okay, uhe nagumonje betum kai uluwi konok. Ekuna wai he. Audi deche gya he. Agu kai sim squat agnocho nagumna noch ke audi deche ulu sto kui. Ekusin kasut ga uluwi sapi uven perubi. Okay, jini bite bitad nagumonio on the road isin kadeyo. Okay, nanako nagumosho ke out muliach ke ewijich ke agun nyoka bite bihado moyu magbegu nagumono.